Aras Konya. Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu.

fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip

Coco FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552-800-5560. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklam.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Gül İnşaat reklamları sondu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 55 93.
4: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 20.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akdeniz'in altından doğal gaz boru hattıyla bağlanacak. Projeye ilişkin ilk imzalar Kuzey Kıbrıs'ta atıldı. Törende konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında deniz altından geçecek doğal gaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz. Bu proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda doğal gaz iletim hattı inşa edeceğiz. Anamur'dan başlayıp Tekneci'ye gelecek. Getireceğimiz doğal gazla artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir elektrik bolluğuna kavuşacak dedi. Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen ehliyet sınavında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 20 kişiden 15'i tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı İspanya'nın Almeria şehrinde yaşanan orman yangınları ve meydana gelen can kayıpları için başsağlığı mesajı yayımladı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı açıklamada İran görüşmelere devam etmemizi talep etti. Bunu kabul

0: kritik ancak Amerika Birleşik Devletleri kendilerine çok net şekilde ateşkesin sona erdiğini bildirdi ifadelerini kullandı. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. 2-1 sonuçlanan maçta İspanya yarı finale çıktı. Fenerbahçe'den merakla beklenen Greenwood açıklaması geldi. Oğuz Çetin taraftara müjdeyi verdi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Lens Havalimanı'nda taraftarların Greenwood transferiyle ilgili sorusuna geliyor yanıtını verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Altın Ordu'nun belirtilen süre içerisinde 2. lige katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3. lige düşürülmesine karar verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimler de batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362-437-12-12, 0543-437-12-12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52-1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
5: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
6: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
5: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
3: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklam

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

0: Entes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin. Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından paylaştığı mesajda tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenistan'ın 31. yılında katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenistan'ı asla unutmayacağız ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, biz istiyoruz ki Mardin'den bilim insanları, mühendisler, girişimciler, akademisyenler, sporcular ve ülkesine değer katan gençler yetişsin, yetişmeye devam etsin. Yine bu toprakların evladı, kıymetli bilim insanı, Nobel ödüllü Aziz Sancarlar yetişmeye devam etsin. Zira Türkiye yüzyılının en güçlü sermayesi iyi yetişmiş gençler olacaktır. Mardin'de Türkiye'de buna fazlasıyla yakındır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli uzman jandarma çavuş Mehmet Demirbaş'ın yaşanan bir olaya müdahale ettiği sırada yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu. Spor. Filenin Sultanları 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasının 3. maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. 2-1 sonuçlanan maçta İspanya yarı finale çıktı. Fenerbahçe'den merakla beklenen Greenwood açıklaması geldi. Oğuz Çetin taraftara müjdeyi verdi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Lens Havalimanı'nda taraftarların Greenwood transferiyle ilgili sorusuna geliyor yanıtını verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Altın Ordu'nun belirtilen süre içerisinde 2. lige katılım formunu ve gerekli belgeleri

0: bilgileri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3. lige düşürülmesine karar verdi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimler batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

hazır adak dayanmaz demiştim. Cepten yedik ve seninle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuna.

0: Çancı reklamları sunar. Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yatırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
4: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 55 93.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre

0: litre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle? Sırtımı döneyim söyle? Söyle kardeş, söyle.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, led aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
3: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıl...

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun.
1: Frekansınız 105 olsun.
2: Ben seni çok seviyorum.
3: Ben de seni çok seviyorum.
2: Bir daha söyle.
3: Çok seviyorum.
2: Ben de seni sevgilim.

Benim Tutku FM Arabesk'in en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM.

Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü aya yutun.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mültecisliklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigara 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.

0: insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sen.
1: Tutku FM.
0: Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Makara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurt. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa

0: aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.

yolunda Kalpten Kalbe programında pazar akşamında Esra yayınla beraberiz. Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz ve az sonra mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Sevdiklerinize WhatsApp üzerinden kısa mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0542 744 6555 WhatsApp numaramız.

Evet, mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz ve ilk mesajımıza geçiyoruz. Bu haftada yatan güzel kalplim Doğukan Ayrancı, o güzel gözlerinden ve kalbinden öpüyorum. Sıkıntı yok, iyiyim. Yüreğimden tut şarkısı armağan olsun Doğukan Ayrancı için gelsin diyor.

Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza sırayla yer vereceğiz. Şarkı isteklerinizi yayın akışımıza, formatımıza uygun olarak mesajlarınızın en sonuna yazın lütfen. 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. İyi yayınlar Tanay Bey, kara kızdan gelsin bazı yaralar, görünmez ama insanın içinde yıllarca taşınır. Gülmeyi unuttuğum günler oldu, sustuğum geceler oldu ama yaşananların, verilen emeğin ve kalpte kalan sevdanın değeri hiç silinmedi. Bu şarkı gururu kırılmış ama sevgisini kaybetmemiş. Bir kalpten her şey Mesul Dalbey'e armağan olsun diyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza yer vermeye sırayla seri bir şekilde ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Astorva Spor Salonu sponsorluğunda. Selamünaleyküm, ben Muhammed Rıza Kırık. Aleykümselam Muhammed. A6 koğuşunda yatmakta olan biricik anneme ve kardeşime selam olsun. Sabır en keskin kılıcınız olsun canlarım, sizi çok seviyorum. Kızıl Elma şarkısını armağan ediyorum diyor. Muhammed Rıza'dan armağan oluyor.

İyi yayınlar Bafra'da. Kapalı yatan Hakan Seven, seni çok özledim, çok seviyorum. Sensizlik çok zor bir gün. Seni oradan alıp çıkacağım. İnşallah geceye sözüm var. Şarkısı armağan olsun. Hakan Seven'e armağan olsun diyor dinleyicimiz ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

İyi yayınlar diliyorum. Mert ben bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyor Mert. Bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi ki varsınız Tutku FM 105.0. İnsan bazen gitmekle değil, geride bıraktığı sessizlik de yaralar. Ben seni yarım kalan sözlerle, yarım kalan hayallerle uğurlamadım. İçimde hala taşıdığım güzel günlerle bekliyorum. Beni bir başıma bıraktığın bu yolda bile yaşadıklarımızı inkar edemem. Bu şarkı kırılmış ama sevdiğini kaybetmemiş. Kara Kızdan Her Şeyim, C28 Resul Dal Bey'e armağan olsun, değirmenim tersiye döndü bu sene diyerek mesajını sonlandırıyor Kara Kız. Bir başka mesajımız ise...

Bastırma Spor Salonu sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Samsun'a Fatih İker. Samsun Çarşamba STP'yi C5 koğuşuna yatan sevgili Rabia, ama seni sevdiğim günden beri hiçbir gece seni düşünmeden uyumadım, hiçbir sabah sensiz uyanmadım. Bedenen yanında olmasan da kalbimin, aklımın en güzel yerindesin sevgilim. İyi yayınlar diliyorum ve sensiz sabah olmuyor şarkısını armağan ediyorum diyor Fatih İker'den.

Selamünaleyküm, ben Samsun TTP A18 Koğuşu'ndan yeni tahliye olan Coşkun Alaylı. A18 Koğuşu'nda yatmakta olan Mustafa Angay, Ceyhun Aslan, Can Altuntaş, Banan Özkan, Yılmaz Berber, Hakan, Özdemir Kağan, Kocaoğlu Efe Gülana, Yusuf Kılıca, Aslan kardeşim Alihan Çakırcı olmak üzere tüm abi kardeşlerime selam olsun. Dimdik durun, yüreğinizi serin tutun ve bilin ki güzel günler uzakta değil. Şafak türküsü şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Coşkun Alaylı için geliyor.

zamandır üzüntü başladı. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken derece. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğla ve kıza kesmiş bir ülke yarıma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca acı verdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Öklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: Tutku FM.
1: Yani benim güzel annem Alaşafağında ülkemin yıldız ışınmak varken oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duygusu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynum bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp toplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak istedim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geldi. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim. Kavga benim, aşk benim. Bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka. Nice yaşıtım. Koynunda çiçekler. Çiçekler içinde bir ülke getirirler.
2: Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, ben Emirhan. Kökçeoğlu aleykümselam. Samsun T-Tip'inde yatmakta olan Berçan Aslan, İsmail Kökçeoğlu, Kerim Kökçeoğlu, Emre Kabakçıoğlu, Ömer Çakır'a, Özcan Karakoç, Fahri Can Peköz, Emirhan Kaplan, elbet bir gün oralar size göre yerler değil, Allah'a emanet olun. Notral Yüksel, Efe Erdoğan, Bural Tonga, Mustafa Önder, herkese selam var, dikkat edin, Allah'a emanet olun diyerek mesajını sonlandırmış.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. C12 koğuşundan Serkan Bayri, ben kader bile yaptım dostlarım abilerim. Sabahattin Hasan, Bayet Falcıoğlu, İlker Ölmez, Ersin Yıldırım, Uygar, Anıl Özel'e, Samsun Açık'ta yapma Tulan Burakul'a, Fazıl Güler ve Erkan Can, Kavak Açık Ceza Önde, Kaan Kolay'a ve son olarak da Bezir Köprü Kapalı'da bulunan Burak Kayacan'a selam olsun. İlkan Ayıklı'nın şarkısı benden armağan olsun, geceniz güzel olsun, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Serkan Bayri.

yayınınıza ekliyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Arda Rengi'ne. Köleden selam olsun, her zaman yanındayım oğlum. Unutma nerede olursan ol. Tüm güzel şarkılar senin için armağan olsun diyor. Arda Rengi'ne gelsin diyor.

İyi yayınlar, merhabalar ki boşum, nasılsın, iyisindir inşallah. Biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, evdeyiz, her şey yolunda, bizi kafana takma. Sen iyi ol yeter, seninle radyo başında aynı şarkıyı dinlemek bile bana iyi geliyor. Seni çok seviyorum kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a Armağan Olsun Gelir Gelir şarkısını yer verirseniz mutlu oluruz diyor Emrah Yalçın için geliyor.

Sırayla seri bir şekilde mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Ekstra yayına Kalpten Kalbe programında beraberiz sevgili dinleyiciler pazar gecesinde. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda. Astroba Spor Salonu sevgili dinleyiciler güzel bir spor salonu. Spor severleri Atapım'da hizmet veriyor ömür evlerinde. Efendim bünyesinde. İyi yayınlar Tutku FM 105.0 bazı hikayeler yarım kaldığı için unutulmaz. Benim içimde de adınla susan, adınla konuşan bir sevda var. Ne geçen günler seni eksiltebildi ne de beklemek sevgimi değiştirdi. Bir gün aynı gökyüzüne yeniden birlikte bakacağımıza inanıyorum. O güne kadar her şarkıda biraz sen, biraz da seni bekleyen ben varım aklım sende. Şarkısı Karakız'dan Erşemri Su Dalbey'e armağan olsun diyor.

İyi yayınlar kardeşim Tahir Cankaya, Halim Aktağ, Ozan Tımarlı, Hamdi Samet Mutlu'ya selam olsun. Cankan 1, Hasan Uzun'dan armağan olsun diyor.

söylemek istediğim tek şey şu: umudunu hiç kaybetme, en uzun gecenin biriyle bir sabahı vardı, seni sevenlerin duaları ve sevgisi hep seninle. Gece güzel, özgür ve mutlu. Yaşlara doğum günün kutlu olsun kardeşim. Atakan'dan armağan olsun diyor. Peki bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Mesajları gönderdikten sonra bir saat içerisinde yer vermeye özen gösteriyoruz. Selamun aleyküm, ben Erdem Şenoğlu. Aleyküm selam, Kabak Seyit İpi Kapalı'da yatmakta olan kardeşim Gürkan Şenoğlu. Deniz Korkmaz'a ve Berkay Can Güneş'e selamlarımı gönderiyorum. Rabbim en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmalarını nasip etsin. Bugün doğum günü olan Berkay Can Güneş'in doğum gününü kutluyoruz. Sağlıklı ve mutlu, umut dolu nice yaşlar diliyorum. Doğum günü şarkısı kendisine armağan olsun diyor Erdem Şenoğlu'ndan.

Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar Nevzat'ım için atıyorum. Bugün doğum günün, keşke yanında olabilseydik. Dilerim bu zorlu günler geride kalır ve yüzündeki gülümseme yeniden hiç eksik olmaz. Allah yolunu açık etsin, en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmanı nasip etsin. Doğum günün kutlu olsun. Nevzat'ım için armağan olsun diyor.

Bu şarkımız için son bir mesajımız. Merhabalar herkese, iyi akşamlar. A22 koğuşuna yatan Nevzat'ım, canım kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Nice özgür senelerin olsun, her daim bu kalptesin. Damla Nur şarkıcı diyerek mesajını sonlandırmış ve bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de armağan olsun. Ahmet Kaya alıyor sırayı, doğum günüm diyor.

Bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan canlı dinleyebilirsiniz. Telefonlarınızda sevgili dinleyiciler Samsung Tutku FM yazarak uygulamayı indirip her yerden dinleyebilirsiniz. İyi yayınlar. Çarşamba kapalı da C7 koşuna olan ablam Münevver Temiz'e, canımın içi güzel ablam, seni çok özledim, hasretin yokluğun çok büyük, yarın sabırsızlıkla aramanı bekliyorum.

seni her şeyden çok seviyorum. Samsun kapıda yatan abim. Tuncay Temiz'e abicim mektubu tekrar yollar mısın? Postaneye almaya gidemedim. Sen olsan ağlaman mı? Benim elimde parçası kız kardeşi Yasemin Temiz'den armağan olsun diyor dinicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Aleykümselam kardeşlerim Tahircan Kaya, Halim Ahta, Ozan Tımarlı ve Samet Mutlu abime selam olsun kardeşlerim, abim kalbimiz. Hep bir Allah'ın izniyle seviyorum sizi, Allah'a emanetsiniz. Nereden bileceksin parçası armağan olsun Aydın Emre Kılıç'tan diyerek mesajını sonlandırmış. Bir saat süreyle Ahmet Kaya fotomuzda oldu. O yüzden başka şarkılarda yazın sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Buğra Çankaya. Buradan abim Bafra'da yapmakta olan Abdülbaki Bolat, kuzenim Sedat Keklik, Mert Öztürk, Barış Aktaş, Tolga Kılıcı, Efe Hecin, Berkan Taha, Alper Musa, Çomart'a selam olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bu geceki parçalar hepinize armağan olsun. Buğra Çankaya'dan diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Evet, mesaj trafiğimiz yoğun ama hiç endişe etmeyin. Saat 12'ye kadar, gerekirse 1'e kadar, gerekirse sabaha kadar mesajlarınızın hepsine yer verene kadar yayındayız. Öncelikle selamünaleyküm, ben Buğra Bilge. Aleykümselam Buğra Bilge. Samsun Kapalı Yapmakta olan Diyar Güler kardeşime çok çok selamlarımı iletirim. Doğum günüm kutlu olsun. Dostum, nice mutlu yıllara inşallah kavuşacağız. En yakın zamanda dostların yanında. Buradan Samsun Açık'ta yapmakta olan Serkan Çulha abime de çok selam yolluyorum. İnşallah en kısa zamanda kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun, can parçalarım diyerek mesajını sonlandırıyor Buğra Bilge. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55, şarkı aralarında WhatsApp'tan sorular var sevgili dinleyiciler, dinleyenlerimizden. Onlara da cevap vermeye özen gösteriyoruz. Selamünaleyküm, ben Soner Özden. Aleykümselam Soner. Buradan Kavakçı'da yapmakta olan kardeşim Enes'te, Hilmican Aslan, Erdeniz Baştaş, Ömer Karatay, Serkan Bulut, Abatan Çolak, Berke Perçin, Gürkan Şenoğlu'na selamlarımı iletiyorum. Hepiniz canımsınız, sen olmayınca şarkısı dostlarıma armağan olsun diyor. Soner Özden'den armağan oluyor. Hemen şarkımıza geçişip.

Saatlerimiz 21.12 saatler ve geceye devam ediyoruz. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda sevgili dinleyiciler sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Kapalı C27 koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz ve Onur İhtiyaroğlu Serdar. Doğan Yılmaz, Cüneyt Ekeri, Yener Dündar, Refik Dündar, Enes Çoruhlu ve Celal Saka'ya selam edelim. Celal Saka kardeşim, cümle alem gördü ki kan bağımız yok ama can bağımız var. Senin oradan, seni oradan alana kadar bu yengen hep seninle erdem, emrem. Canım kocam, seni çok özledim. Emin ol Rabbim bekletiyorsa kavuşmamıza, emin ol ki daha iyisini vereceğinden. Seni çok seviyorum Fatma, Temiz'den armağan olsun. Bu parça diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Arda Rengin'den ailesine ve bütün radyo dostlarına armağan oluyor ve koğuş arkadaşlarına da armağan oluyor Arda Rengin'den. Diğer bir mesajımız. Öncelikle selamun aleyküm, ben Ufuk Han Karakurt, aleyküm selam. Samsun Kapalı yatmakta bulunan, bugün doğum günü olan Diyar Güler abime. Diyar Güler abime çok selamlarımı iletirim. İnşallah en yakın zamanda özgürlük bizi almadan özgürlük çatısı altına kavuşmak dileğiyle. Can parçam benim, yalnız değilsin. Buradan Samsun Açık'ta yatmakta olan tek varlığım Serkan Çulay'a çok çok selamlarımı iletirim. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bu kardeşiniz sizinle, bilesiniz diyor Ufuk Han Karakurt'tan.

Öncelikle selamun aleyküm, ben Umut Çivilek. Aleyküm selam, dün tahliye oldum, geçmiş olsun diyoruz. Buradan abilerim, kardeşlerim olan Ferhat Çivilek, Enes Tokur, Yunus Emre Çakan, Furkan Kaya, Tayfur Alpak, Uğur Gümüşe, Ahmet Şahin, Samet Korkmaz, Oğuzhan Paskap, Yunus Torgay, Emre Güneş Doğdu, Tuncay Koç'a, Ali Kemal Çakan'a, Arif Cem, Altekin, Emre Mocik, Salih Mocik, Anıl Mocik, Kerbala Bekçi, Ferdi Dirili, Temelcan Sandıkçı, Emin Hanvuz, İlker Kurta, Barış Taşı, Yasin Kaba, Kadir Demiral, Gökhan Mert'e, Ömer Ali Çelik, Mehmetcan Dumanoğlu, Kürşat Dumanoğlu, Mertcan Akgözü'nü, Aleyker Ramazan Toprak, Yusuf Doğan, Emin Han Ökete, Mertcan Togara, Mehmet Ali Gültekin, Fatih Karaaslan, Aykut Sekmen'e, Berkan Taha, Alper Sercan Yeşilyurt, Okan Dadaka, İbrahim Karar, Şener Yılmaz, Selahattin Üstün, Fırat Yazıcı Orhan, Sarı Bedirhan Yılmaz, Oğuzhan Ateşe, Vedat Kaplan, Cumali Tımarlı, Alper Akgül, Sefa Köksel, Ertan Ercan, Lütfücan Erbil, Anıl Bayrak, benden armağan olsun, gülü parçası tüm abi kardeşlerime gelsin, sizi seven kardeşiniz Umut Çivilek diyor.

İyi yayınlar çarşamba kadın kapalı. C9 koğuşundan İdem Özsal'e aynı kaderi paylaştı Nursen Açalık, Berfin, Erdek, Zeynep, Ecem, Sarı, Aslan, farklı koğuşlarda bulunan Emine Sekmen, Eda Güney, Hasret Karakuş, Suudi Naz Ateş, Rabia Karadağ, Münevver Temiz, Kader Güleş'e ve Tansu Kaplan'a selam edelim. Senin için bu dünyayı yakarım şarkısı İdem Özsalih'ten armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben Mehmet Aker. Aleykümselam Mehmet Aker. Kavaksiye tipinde yatmakta olan kardeşim Berkay Can Güneş kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yılları Allah ailene ve sevdiklerine kavuştursun. Seni seven abin Mehmet Aker Gürkan Şenoğlu, yanında olan dostum, seviyorum seni diyerek mesajını sonlandırıyor.

yayınlar. Biz Bilge Olgun, Buse Çetin. Çarşamba kapalı C5 koğuşunda yatmatılan güzeller güzeli kız kardeşim Aleyna Olgun'a sesleniyoruz. Bir gün gökyüzünün rengini kaybettiğinde biz sana ışık olacağız güzel kızım. Ablalarının her daim yanında, her şey çok güzel olacak kızım. Umudunu kaybetme, seni çok seviyoruz. Tüm güzel şarkılarda armağan olsun diyor Bilge Olgun, Buse Çetin'den.

Diğer bir mesajımız, merhabalar iyi yayınlar. Ben Aleyna Olgunca, 7 koğuşunda yatmakta olan canlarım İktim Tibet Nesan Uzun Ebru Kurt Emine Sekmen ve Levent Temiz Tuğ Deniz Ateş'e selam olsun. C6 koğuşunda canlarım Tansu Kaplan Eda Büyükdağ selam olsun. Dört duvarlar aramızda olsa da can bağımızla hiçbir şey engel olamaz. Sizi çok seviyorum canlarım diyor. Aleyna Olgun'dan armağan oluyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevgili dinleyiciler, şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar mesaj trafiği yoğun. İyi yayınlar Gökhan Aslan, ben bütün sevdiklerime armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar ve her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış Gökhan için de geliyor.

Evet, sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. İyi yayınlar. A16 koğuşundan Mert Altınsoy canım, kanım Samet Yıldırım abimin doğum gününü kutlarım nice özgür seneleri diyerek mesajını sonlandırmış Mert Altınsoy.

güzel bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, Mehmet Hakkati tipi A10 koğuşunda yatmakta olan kardeşlerim Barış'ımızı, Sait Babaoğlu, Şeref Duran'a, Mustafa Kurt'a, Ahmet Bektaşcan abilerim, Emre Kadir Selebi, Bayram Ayran, Murat Aydın, sizin seven kardeşiniz Mehmet Akker, Özgürlük Çatısı altına kavuşmak ümidiyle Sait, Barış telefona çağırmıyorsunuz, bekliyorum. Selda parçası Armağan Olsun Canlarıma diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler.

Canım kardeşim, bebeğim, bir tanem beni Yorulu ya. Arada bir şarkısını armağan ediyorum. Onu çok seviyorum. Salı günü sarılmak dileğiyle sevgilerimi gönderiyorum. Ablası Sema Nur'dan armağan olsun. Enes Yorulu'ya tüm güzel şarkılar diyor.

İyi günler Samsun Kapalı'da yatmakta olan sevgilim Gürkan Safa sevgilim. Yokluğun her gün içimde biraz daha büyüyen bir özlem oluyor. Seni düşündüğüm her an bir gün yeniden kavuşacağımıza olan umuduma tutunuyorum. Kalbim hep seninle, bil ki seni çok özlüyorum, çok seviyorum ve seni bekliyorum. Liselim şarkısını armağan ediyorum diyor Gürkan Safa gelsin diyor.

21.30 saatlerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye değerli dinleyiciler, Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberiz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Her zamanki gibi iyi akşamlar, hayatımı ve ömrümü adadığım eşim diyerek mutlu olduğum adam, seni her şeyden ve herkesten çok seviyorum. Bunu sakın aklından çıkarma. C3 koğuşunda yatmakta olan eşim Muharrem Aksoy'a armağan olsun. Seni yazdım kalbime şarkısı. İyi yayınlar diliyorum ve Muharrem Aksoy'a armağan ediyorum diyor. Diğer bir mesajımız, biz Tansu Kaplan ve Dinçay Çarıkçı. Dostumuz Nevzat Bağışkurt'un doğum gününü enişten dileklerimizle kutlarız. Can dostum parçasını armağan olsun TK ve DC sevgilerimizle diyerek mesajını sonlandırmış Tansu Kaplan ve Dinçay Çarıkçı'dan armağan oluyor. Eşim Umut Ser Samsun Kavak Açık Cezaevinde yatıyor, onu çok ama çok seviyorum, özür dilerim. Gülen Dam Sert'ten armağan olsun, eşim Umut Sert için gelsin diyor. Diğer bir mesajımız, ben Osman Köseoğlu Samsun T-Tipi kapalı yatağın can abim Sinan Karaya dostum. Kadir Demiral abim, Davut Ünveren bir abim, Anıl Yalçın'a selam olsun, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Sinan abim çok seviyor, seviliyorsun. Diğer altı şarkısı armağan olsun Osman Köseoğlu'ndan diyor.

Seri bir şekilde devam ediyoruz kaldığımız yerden. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Ben Deniz Kocaman, aleyküm selam Deniz. A22 koğuşunda yatan Nevzat Başkurt için yazıyorum. Bugün can dostumun doğum günü, belki yan yana değiliz ama her zaman kalbimizde senin. Yeni yaşın sana sağlık, güç, sabır ve en önemlisi özgürlük dolu yarınlar getirsin. Seni sevenler her zaman yanında, doğum günün kutlu olsun diyerek mesajını sonlandırmış Deniz Kocaman. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yağmur İptaş'tan B8 koğuşunda yatmakta olan değerliyim. Can parçam Sezgin İftar, seni çok seviyorum. Sen benim en değerlimsin. Az kaldı, dualarım kabul olacak inşallah. Kızların ve ben senin geleceğin günü dört gözle bekliyoruz. Evimizin direği, her zaman yanındayım. İyi ki benimsin. Allah'a emanet ol. Tüm güzel şarkılar bize armağan olsun diyor Yağmur İptaş'tan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Tanay Bey, ben Karakız. Bugün sesini duyamadım ve saatler geçmiyor. Özlemek bazen sadece birini aramak değildir. Her anında onun eksikliğini hissetmektir. Seni çok özledim. Günler geçiyor ama sensizlik hiç hafiflemiyor. Aklımda kalbimde hep seninle. Sen de keşke yaşadığımız bu zor günler sadece kötü bir rüya olsaydı da birlikte yeniden gülümseyebilseydik. Bu şarkı yüreğimin en güzel yerine emanet ettim. Her şeyim Resul Dal Bey'e armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. Ben A22 koğuşundan Umutcan Koparan. Beraber kader birliği yaptığım kardeşlerim Nevzat Başkurt'un doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Göz gönder bana şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajınızı sevgili dinleyiciler. Ferhat aileme armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyerek mesajını sonlandırmış. Bir başka mesajımız ise daha seri olacağız sevgili dinleyiciler. Merak etmeyin, yetiştireceğiz tüm mesajlarınızı A'dan Z'ye. Bir kez daha dinleyenlerimizi hatırlatmış olalım. Yavuz Güven'den iyi yayınlar. Bütün sevdiklerim için gelsin diyor Yavuz Güven. İyi yayınlar A22 koğuşundan Emir Çebi'yi. Beraber kader birliği yaptım kardeşlerim Nevzat Başkürt'ün doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım, yalnız değilsin. Emir Çebi'den armağan olsun diyor. Yeniler C8 koğuşunda yatmakta olan eşim Seyit Ali Demircioğlu. Seni çok özledim kocam, burada çok zor geçiyor günler, sensiz günler. Ben inanıyorum ama güzel günlerimiz çok yakında inşallah, biraz sabır. Emir Bey, ben seni çok seviyoruz ve bekliyoruz her şeyimiz. Sıradaki bütün güzel şarkılar sana armağan olsun. C8 koğuşu, Allah'a emanet olun, kendinize çok iyi bakın diyor. Eşim Seyit Ali Demircioğlu'na armağan olsun.

Takvimler günleri. Takvimler günleri eksiltirken ben sana olan özlemimi biriktiriyorum her gece. Yıldızlara bakıp aynı dileği tutuyorum. Bir gün aramızdaki tüm duvarların yıkılması ve sana kavuşmak, belki kalbimdeki yerin değişmez. Bil ki kalbimdeki yerin değişmez, sevgin en karanlık günlerime bile ışık olur. Sen benim en güzel duam, en kıymetli bekleyişimsin. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a. Senden vazgeçmem şarkısı armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan. İyi yayınlar, ben Arda Rengin. Nevzat Başkurt abim doğum günün kutlu olsun. A22 Arda Rengin'den armağan olsun diyor.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Seri bir şekilde yoğunluk var biraz. Selamünaleyküm, öncelikle ben Miraç Yoruh. Aleykümselam Miraç. Samsun T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan A7 koğuşundan Arif Soydaş'a çok çok selam olsun. Çok az kaldı sabret kavuşacağımıza aslan dostum ve Samet Yıldırım abime, Necati Bostan kardeşime, Emir Şener kardeşime çok çok selam olsun. Allah'a emanet olun. Elbet bir gün kavuşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak diyerek mesajını sonlandırmış.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Yasin arkadaşlarıma armağan olsun diyor. Selamünaleyküm, ben Cihat. Bektaş aleykümselam. Samsun açıkta yatan Samet Sekmen, Saadettin Sekmen, Doğukan Marık, Emirhan Hasan, Yunus Emre Yıldırım, Bayram Taflan, Merçan Kumru, Betullah Keser, Cihan Oğla, Hakan Kılıçlı, Hakan Desteci, Ömer Erdoğan Çetin Dede ve abi kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle, elbet bir gün diyor Cihat Bektaş'tan armağan oluyor. Selamünaleyküm Tener abi, nasılsın diyor. Teşekkür ederiz. Ankara'dan Yasin, kadın kapalıda yatan birici geçim. Son güle birkaç gün hostim tarafında çalışmaya devam edeceğim. Evde her şey yolun, her şey normal. Aklım bizde kalmasın. Resimlerde yolda, diğer haberler yarın akşama inşallah. Canım sevgilim, seni çok seviyorum. Yüreğimden tur şarkısı armağan olsun Ankara'dan Yasin'den diyor. Önce yer vermiştik bu şarkıya da, şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar. Bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Selamun aleyküm. İyi yayınlar diliyorum. Ben Alihan Kocaker, aleyküm selam. Samsun kapalıda yatmakta olan abi ve kardeşlerim, başta Can kardeşim, Enes Yoruldu, Celal Saka, Emre Temiz, Fahricen Peközler, Doğukan Demir, Batuhan Pehlivan, Semih Sinecek, Osman Korkmaz, Emre Yanak, Yusuf Seven, Fatih Akalmaz, Resul Acar, Hasan Hasan, Barış Özer, Amir Agazade, Samet Demir'e, Mehmet Can Dinç'e, Gökhan İpek, Süleyman Saka, Fırkan Aydın, Murat Karaca, Ufuk Erol, Kavak Açık'ta yatmakta olan dostum Türkan Kabadayı, Altan Erdoğan, gönülden selamlarımı iletiyorum. Hepinize ayrı ayrı şansınız, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle, Allah'a emanet olun. Karlı Dağlar şarkısı armağan olsun diyor. Alihan Kocaker bestedikleri içinde geliyor.

Bastırma Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Ekstra yayına Kalpten Kalbe programında pazar gecesinde beraberiz. Selamun aleyküm, ben Miraç Çoruh. Aleyküm selam A11 koğuşunda kader bile yaptım. Dostlarım, kardeşlerim Nazım Bilgin, Yusuf Miran Saya, Gökhan ve Pedirican, Fatih Bilgin, Salih Efe, Çelik Anat, Emircan, Özdemir Batuhan, Güzeloğlu, Kaan Albayrak kardeşlerime sevgiler, selamlar olsun. Kendinize iyi bakın. İlk önce Allah'a, sonra birbirinize emanetsiniz. Özgürlüğün çatısı altında kavuşmak dileğiyle Aslan kardeşlerim diyor Miraç Çoruh'tan.

Yeni sıradaki şarkılar canımın içi Hüseyin Gazi Ek için gelsin. Yarın telefon işlerini halledeceğim. Merak etme bizi. Seni çok seviyorum. Kendine iyi, çok iyi bak. Hüseyin Gazi Ek için gelsin diyor. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Eda Keskinoğlu, A22'de yatan Nevzat Başkurt'un arkadaşıyım. Kardeşim, dostum, canım, doğum günün kutlu olsun. Geçen sene bugün beraber kutlamıştık. İnşallah tez zamanda kavuşuruz. Seni seviyoruz. Selçuk'un selamı var. Allah'a emanet ol. İyi ki doğdun. Tekrar kardeşim, benim diyerek mesajını sonlandırmış Eda Keskinoğlu'ndan Armağan oluyor.

İyi yayınlar Hatice Artuç. A22'de yatan Nevzat Başkurt, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice güzel yaşlara özgürlüğünü kutlayacağımız nice doğum günleri, iyi ki varsın aramızda, duvarlar olsa da kalbimdeki yerin hiç değişmedi geçecek dediğimiz her gün özgürlüğüne biraz daha yaklaşıyor. Güçlü kal, umudunu hiçbir zaman kaybetme. Unutma ki en karanlık gecenin ardından mutlaka güneş doğar. Senin gibi dosta her zaman ihtiyacım var. Nevzat'ıma armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Geceler sensiz, yollar uzak, özlemin derin ama içimde taşıdığım sevda hepsinden güçlü. Senin adınla başlayan her umut yarına biraz daha sıkı tutunmamı sağlıyor. Bil ki demir kapılar yalnızca bedenleri ayırır. Gönlüm her an senin yanında sana sarılacağım günü bekliyor. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a, sevgim Yılmaz, ihtiyacım var parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın içinde geliyor.

mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. İncilay'dan iyi yayınlar, eşime armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. İncilay için geliyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: İlyena Samsun T tipi açık cezaevi B6 koğuşunda bulunan canım sevgilim Aşur Aydın'a benden geceyi sana yazdığım şarkısı armağan olsun, seni çok seviyorum. Canım sevgilim Aşur Aydın'a armağan olsun diyor.

mesajlarınıza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 22.08 saatlerimiz. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Onur Akın'ın güzel bir yorumu geldi. Ve Altakoğuş'unda bulunan canım sevgilim Aşur Aydın'a armağan olsun demişti dinleyicimiz. Peki sevenleriyle buluşturduk. Selamun aleyküm, ben Apocan Yıldıran. Aleyküm selam, buradan cezaevlerindeki abi ve kardeşlerime sesimi duyurmak istiyorum. Öncelikle reisim Can Parçan, Parıcan Pek Özleri, can dostum Enes Yoruluya. Can parçalarım Nazım Bilgin, Fatih Bilgin, Özcan Karagülç, Minhan Sayala, Gökhan Birican, Ebu Bekir Kol, Berkşan Uysal'a, Tolga Nezire ve kıymetli abi kardeşlerim Uğur Akın, Samet Polat, Oğuzhan Paskap, Mert Tekin'e, Batuhan Pelivan, Dinçer Çarışı, Resul Acar'a, Cihan Çam'a, Erdoğan Destici, Mertcan Aköz, Doğukan Demir'e, Aslan Can Saraç'a, Şevket Özcan, Fatih Akalmaz, Yusuf Üstün, Muzaffer Adin, Can Altındaş, İsmail, İlham Namlı, Anıl Bayrak, Lütfü Can Bayrak, Barış Denize, Salih Mert Keskinsoy, Aleş Topal'a, Kerem Germi, Emir Ocak, Adem Tuncel, Baran Çetin Ünyeli, Toygar Öz, Tuncay Temizli, Can Güçer, Doğukan Öztürk, Ekrem Yıldız, Niyazi Demirtaş'a, Cevat Yurt'a, Bafra'da yapmakta olan abi ve kardeşlerim Ahmet Mıstanoğlu, Sefa Başarır, Hazar Başarır'a, Sefa Sayım, Gökhan Sizlere, Umut Uğurlu, Muhammed Koç'a ve Mahmut Beytullah Aydın'a en içten ve gönülden selamlarımı iletiyorum. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Geliyorum, günden güne parçası armağan olsun diyor Apocan Yıldıran'dan.

Tutku FM'desiniz, Samet Gayrimenkul sponsorluğunda. Sevgili dinleyiciler, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi günler, ben Hatice Artuç. A22'de yatan Nevzat Başkurt, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice güzel yaşlara özgürlüğünü kutlayacağımız nice doğum günlerine, iyi ki varsın aramızda, duvarlar olsa da kalbimdeki yerin hiç değişmedi, geçecek dediğimiz her gün özgürlüğüne biraz daha yaklaştırıyor. Güçlü kal, umudunu hiçbir zaman kaybetme, unutma ki en karanlık gecenin ardından mutlaka güneş doğar. Senin gibi dosta her zaman ihtiyacım var şarkısı da armağan olsun, Nevzat'ıma gelsin diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Ben Hasbi Altunay. Aleyküm selam Hasbi. Beraber yapmış olduğum Gökhan İpek, Murat Çelik, Taner Başar'a, İzzet Polat'a selam olsun. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Taner'im, Ceren Sao'nun sana selamı var. Seni bekliyor kankam, çabuk gel. Anne beni anlayan yok şarkısı Hasbi Altunay'dan, armağan olsun diyor.

günaydınlar. Samsun Kapalı'da yatmakta olan A14 koğuşunda olan Umut Keleş abime selamlarımı iletiyorum. Bu kardeşin her zaman yanında. İyisindir inşallah. En kısa zamanda yanımızdasın. Buralar bana emanet. Kendine iyi bak. Allah'ıma emanetsin. Tarık Keleş'ten armağan olsun diyor. Tarık Keleş için de geliyor.

İyi yayınlar. Ben A22 koğuşundan Emir Cebi'yi, beraber kader bile yaptım kardeşim Nezahat Başkurt'un doğum gününe ilişkin dileklerimle kutlarım, yalnız değilsin parçası armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik. Emir Cebi bestedikleri içinde geliyor sıradaki şarkımız. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda geceye devam ediyoruz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi akşamlar, ben Denizleri. Samsun TTP'ye kapalı da A22 koğuşunda yatmakta olan Kerim Gökçe oğlu. Kardeşim, kanım canım, seni çok özledik. Bir gün kavuşmak dileğiyle herkesin sana selam var. Hürkan abinin, annemin, babamın. Elbet bir gün kardeşim, seni çok seviyoruz. Kendine çok iyi bak kardeşim. Bahar ablanın da çok selam var diyerek mesajını sonlandırmış Denizleri. Bir mesajımız, her geçen gün seni biraz daha özlüyorum. Belki yanımda değilsin ama aklımda, kalbimde ve dualarımda hep sen varsın. Zaman bizi ayırsa da sana olan sevgim hiç eksilmiyor. Bir gün bu hasret bitecek ve sana sımsıkı sarılacağım. O güne kadar seni beklemeye ve özlemeye devam edeceğim. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a "Sensiz Olamam" şarkısı armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

0: yayınlar. Ben Ayir Miki Koşu'ndan Dinçay Çarıkçı. Beraber kader birliği yaptığım emeksiz evladım Nezahat Başkurt'un doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Kayan'dan bugün benim doğum günüm parçası armağan olsun Dinçay Çarıkçı'dan diyor.
1: Her aşk kendi masalını yarattı. Seni perilere, beni kaftanına.

22-25 saatlerimiz pazar gecesinde ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben Uğur Akın. Aleykümselam Uğur. Abi senin aracılığınla buradan can parçam, her şeyim Umut Akın'a ve can dostum Yunus Emre Kosa, Enes Kayaoğlu'na, Mustafa Angay, Yasin Sarıköy, Salkısıoğlu ve başka koğuşlarda bulunan yüreği güzel dostum Boksör Samet'e, Aleş Topal, Bergutay Vural, İzzet Polat'a, Efe Sipan'a, İbrahim Aslan, Bafraçlı'da yatan can parçam Berkan Sandıkçı ve Kapalı'da bulunan Temel Can Ak, İbrahim Değirmenci, İbrahim Demirci. Ayrıca şu anda kader birliği yaptım. Can parçam Enes Yorulucan Gülçer'e, Bertu Aykün'e, Ahmet Durmuş'a, Mirhan Sayılan, Azim Bilgin, Görkem Dirican, yakışıklı abim Anıl Yalçın ve benim yakışıklı yeğenim Polat Bıçağı ayrı ayrı selam ve sevgiler olsun. Can ciğer parçası armağan olsun diyor. Uğur Akın ve sevdikleri için geliyorum.

mesajınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Yayınımız devam ediyor. İyi yayınlar. Ben A22 Koğuşu'ndan Hakkı. Beraber kaderli yaptığım kardeşim Nesat Başvurt'un doğum günü en içten dileklerimle kutluyorum. Bir seni düşündüm şarkısı da armağan olsun diyor. Hakkı ve sevdikleri içinde geliyor. Diğer bir mesajımız. İyi yayınlar. Ben A22 Koğuşu'ndan Muhammed Ulusoy. Beraber kaderli yaptığım kardeşim Nesat Başkurt'un doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Unuttun mu? Masum kulunu parçası armağanım olsun diyor Muhammed Ulusoy.

Evet, sırada Bir Daha Sevmek Yok şarkımız var sevgili dinleyiciler. Samir Gayrimenkul sponsorluğunda pazar gecesinde beraberiz. Kalpten Kalbe programında iyi yayınlar. Ben A22 koğuşundan Muhammed Ulusoy. Beraber kaderliği yaptığım kardeşim Nevzat Bağışkurt'un doğum günü en içten dileklerini kutluyorum diyor. Diğer bir mesajımız iyi yayınlar. Ben A22 koğuşundan Oflu Dayı. Beraber kaderliği yaptığım kardeşim Nevzat Bağışkurt'un doğum günü en içten dileklerimle kutlarım. Kalbi Dağlar parçası armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik. İyi yayınlar, ben A22 koğuşundan Emre Işık. Beraber kader biri yaptığım kardeşim Nevzat Başkurt'un doğum günü enişten dileklerimle kutlarım. Bir Daha Sevmek Yok şarkısına armağan olsun Emre Işık'tan diyor. İyi yayınlar canım, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. En güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Can ve sevdikleri içinde geliyor. Gece yarısına kadar devam ediyor.

Evet, Kalpten Kalbe programında devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bu şarkı Resul Dalbey'e Karakız'dan gelsin. Bu şehir beni boğuyor, sensiz hiçbir şeyin tadı yok. Bugün resimlerimize baktığım canım acıdı. Her gün seni biraz daha özlüyor, dualarımda sana sarılıyorum. Ne olur kendinden vazgeçme, ben dün de yanındaydım. Bugün de yanındayım, yarın da yanında olacağım. Sabır çekmeye devam et. Başına belayım belki bu şarkı sana, seni ne kadar çok sevdiğimi fısıldar, seni çok özlüyorum. 28 her şeyim Resul Dalbey'e armağan olsun diyor.

İyi yayınlar, ben A22 koğuşundan Bekir Gökberk Aydın. Beraber kader birliği yaptığım kardeşim Nevzat Başkurt'un doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Seneler şarkısını armağan ediyorum diyor. Bekir Gökberk'ten armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımız Yavuz Güven. Tüm radyo dostlarına ve sevdiklerime, aileme armağan olsun sıradaki şarkılar diyor. İyi yayınlar, ben A22 koğuşundan Baran Sağlam. Beraber kader birliği yaptığım dostum Nevzat Başkurt'un doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Seneler şarkısı armağan olsun diyor. Baran Sağlam. Diğer bir mesajımız Gökhan Aslan, bütün radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar diyor. İyi yayınlar, ben Büşra, sevgilim Polat Bıçak için. Latife Eraslan'dan Digel Yarim şarkısını rica ediyorum. Gözlerimi her kapadığımda yanındayım. Gözlerini her kapattığımda yanındayım. Bu zor günler geçecek. Kavuşacağımız günün hayaliyle nefes alıyorum. Hasrettim, seni çok özledim ve çok seviyorum. Özlemle o güzel gözlerinden öpüyorum. Canımın içi, Allah'a emanet ol Polat'ım diyerek mesajını sonlandırmış Büşra. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55.

İyi yayınlar, ben A22 Koğuşundan Umutcan Koparan beraber kader bile yaptım. Kardeşim Nevzat Başkurt'un doğum günü enişten dileklerimle kutlarım. Göz gönder bana parçası armağan olsun Umutcan Koparan'dan diyor.

zaman geçiyor ama sensiz geçen günler içimde eksik kalıyor. Adını her düşündüğümde yüzümde bir tebessüm, yüreğimde bir özlem biriliyor. Belki bugün ayrı düşmüş olabiliriz ama sevgim ne eksiliyor ne de yoruluyor. Ben hala en güzel hayalimi sana yeniden kavuşacağımız günü kuruyorum. O güne kadar kalbim hep seninle olacak, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a gülün parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Emrah Yalçın için geliyor.

Samet Gayrimenkul sponsorunda 22 Eylül yaptı saatlerimizi pazar gecesinde Kalpten Kalbe programında beraber sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben A22 Koçundan Özcan Karakoç, beraber kader bile yaptığım kardeşim Nevzat Başkurt'un doğum günü en içten dileklerimle kutlarım. İyi ki doğmuşsun parçası armağan olsun diyor Özcan Karakoç'tan, armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Mert, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun diyor. İyi yayınlar, ben A22 Koğuşu'ndan Adem Çal, beraber kader bile yaptığım kardeşim Nevzat Başkurt'un doğum günü en içten dileklerimle kutlarım. Çok farklı bir dünyasın parçası armağan olsun diyor. Adem Çal içinde giriyor.

İyi yayınlar diliyorum. Ben Karakız. Geçmeyen özlemi, haseti ve sessizliğin ağırlığını bilemezsin. Seni özlemek elimden oyuncağı alınmış bir çocuk gibi bırakıyor beni. Her gün seni bekliyorum. Her anımda seni düşünüyorum. Bu haset bitsin. Yeniden yan yana olacağımız günler gelsin. Sabret sevdiğim adam. Güzel günler bizi bekliyor. Her şeyim Resul'da. Al ve için armağan olsun diyor Karakız'dan. Diğer bir mesajımız Sansel Yılmaz kardeşim Nevzat Bağışkurt'un doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Sıradaki tüm şarkılar sana gelsin. Tutku FM'e teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum diyor Sansel Yılmaz'dan armağan oluyor. İyi yayınlar, ben Sinan Bural. A22'de yatan Nevzat Bağışkurt'un abisiyim, aslanım. Gün gelecek, demir kapılar ardına kadar açılacak ve yan yana olacağız. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Nice mutlu seneleri, özgürlük seninle olsun. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor Sinan Bural için de giriyor.

0: Samev gayrimenkul katkılarıyla.
1: İyi yayınlar Taner Bey. Bugün sevgilime sadece şunu söylemek istiyorum. Seni kelimelerle anlatamayacağım kadar çok seviyorum. Kalbimin en güzel yerindesin. Seviyorum ama şarkısını ona armağan ediyorum. Sevgilerle güvenin deryası diyerek mesajını sonlandırıyor. Güvenin deryası için geliyor istek şarkımız.

20.03 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Varsa mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız. Yayınımız devam ediyor. Buğra Çankaya, buradan abim Bafra'da olan Abdülbaki, Bulat Hızin'in, Sedat Keyikli, Mert Öztürk, Barış Aktaş, Tolga Kılınca, Efe Haçin, Berkant Alper, Musa Çomart'a selam olsun. Hepinizi çok seviyorum diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ben A22 Koğuşunlar Mehmet Ali, Alsune. Beraber kader bile yaptım kardeşim Nevzat Başkurt'un doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Yalnız kurt parçası armağan olsun diyor Mehmet Ali. Alsune mesajını ulaştırmış.

gecelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Eğreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşın ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle.

Yener ben A22 Koşundan, Miraç Efe, Kara Koç beraber Kader Bey'i yaptım. Abim Nevzat Başvurt'un doğum günü, enişten dileklerini kutlarım. Düştüm bir anda, parçasını armağan ediyorum diyor Miraç Efe, Kara Koç.

Samet Gayrimenkul sponsorunda 23.13 yaptı saatlerimizi pazar gecesinde sıra yayında beraberiz Kalpten Kalbe programında. Selamun aleyküm, ben Yalçın Coşkun. Aleyküm selam A7 koğuşunda kalan kardeşlerim Efkarlı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk Mükedayı. A16 koğuşunda kalan Samet Yıldırım kardeşime selamlarımızı iletelim. Unutmayın ki her gecenin bir sabahı vardır. Umudunuz daim olsun, umudum var parçası armağan olsun diyor Yalçın Coşkun'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Seyda Mehmet Vural. Seyda Mehmet Vural, Nevzat Başkurt'undayız. Sim Hastaneye'nin doğum günün kutlu olsun. Diyenlerin çok selamı var. Allah'a emanet oluyor. İyi yayınlar, ben A22 koğuşundan Kadirhan Rengin. Beraber kader birliği yaptım. Abim Nevzat Başkurt'un doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Yıkamazlar beni. Parçası armağan olsun diyor Kadirhan Rengin.

İyi yayınlar, bu süreç elbet geçecek. Önemli olan sağlığını ve moralini yüksek tutmak. Başın her zaman dik olsun. Sabırla o güzel günlerin geleceğine inanıyorum. Sıradaki şarkı C22 koğuşunda yatan Turan Çam'a gelsin eşinden diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben A22 koğuşundan Mete Karan Yılmaz. Beraber kader bile yaptığım abim Nevzat Başkurt'un doğum günü enişten dileklerimle kutlarım. İyi yayınlar, ben A22 koğuşundan Aziz Çınar. Beraber kader bile yaptığım abim Nevzat Baştürk'ün doğum günü enişten dileklerimle kutlarım. Semih'i deneme parçası armağanım olsun diyor. Diğer bir mesajımız, Mert ulaştırmış mesajını. İyi yayınlar tüm radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun, sıradaki şarkılar diyor. İyi yayınlar, ben A22 koğuşundan Yunus Korkmaz. Beraber kader birliği yaptım abim Nevzat Başkurt'un doğum günü enişten dileklerimle kutlarım. Bu aşkın ateşi ben, eşi benzeri yok parçası armağan olsun diyor Yunus Korkmaz'dan.

Merhabalar, iyi yayınlar. Samsu TTP Açık'ta B6 koşusunda bulunan canım sevgilim Aşure Aydın'a benden armağan olsun, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Evet, son saatimizdeyiz. Kalpten Kalbe programında ekstra yayında Sami Gayrimenkul sponsorluğunda sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben A22 koğuşundan Serkan Dere. Beraber kadavrayla yaptığım kardeşim Nevzat Başkurt'un doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar, ben A22 koğuşunda yatan Nevzat Başkurt'un babasıyım. Her zaman arkandayız aslan oğlum. Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyoruz evlat. Parçası armağanım olsun diyor ve sevenleriyle buluşuyoruz.

0: başka varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: İyi yayınlar. Sıradaki şarkılar eşimi Umut Sert için Samsun Kavak'ta. Yatıyor onu çok ama çok seviyorum. Bülent Amsert'ten Armağan Olsun diyor dinleyicimiz. Son saatimizi sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında en güzel şarkıların adresinde ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. Selamun Aleyküm. A22 koğuşunda yatan Nevzat Başkurt'un annesiyim biricik oğlum. Belki bugün yan yana değiliz ama kalbimiz hepsinin de doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Yan yana olacağımız günler elbet gelecek. Annesinden Nevzat Başkurt'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Nevzat'a da bir hayli bir mesaj geldi. Doğum günün kutlu olsun Nevzat, senin de. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar, ben Birgül. A22'de yatan Nevzat Başkurt'un ablası İmcan'ım Özüm, Aslan kardeşim bugünlerde geçecek, demir kapılar açılacak ve sen özgürlüğüne kavuşacaksın. Doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun, iyi ki benim kardeşimsin. Diğer bir mesajımız, bizlere ulaşan iyi yayınlar Gökhan Aslan. Tüm dostlara ve sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun ve her şey gönlünce olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Gökhan Aslan ve sevdikleri içinde giriyor. İyi yayınlar, ben A22 koğuşundan Berat Kaya. Beraber kader birliği yaptım. Kardeşlerim Nevzat Başkurt'un doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Bir o parçası armağanım olsun diyor. Daha önce yer vermiştik. Berat Kaya ve sevdikleri içinde geliyor.

kutlamasın kimse doğum günümü. Seni sevmek için iyi ki doğdum. Kutlamasın.

13.41 saatlerimiz Samev Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz. Atakum'da hizmetinizi Samev Gayrimenkul Tutku FM bünyesinde radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Bir yayınlar diliyorum Köylü'den Arda Rengin'e armağan olsun tüm güzel şarkılar Arda Rengin için gelsin diyor.

İyi yayınlar Yaşar Başkurt başta. A22'de yatan oğlum Nevzat Başkurt için. Sonrasında A23'te yatan Farican Peközer ve A25'te yatan Harun Mutlu için. Gözleri Fethan Güzel şarkısına armağan olsun. Siz de Nevzat gibi benim birer evladımsınız. Varlığınız daim olsun. Sizi çok seviyorum. Evdekilerin selam var. Allah'a emanet olun diyerek mesajını sonlandırıyor. Yaşar Başkurt için giriyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
1: Evet, Kalpten'in ulaştığı program Kalpten Kalbe'de sevgili dinleyiciler, ekstra yayınla sizlerle beraber olduk. Bakalım geceye dair gelen mesajlarımızdan son mesajımız: seni burada düşünmek zor ama içimde hep bir umut var. Günler geçiyor, zaman akıyor ama bu özlem azalmak yerine daha da anlam kazanıyor. Şartlar ne olursa olsun senin güçlü kalacağına inanıyorum. Bir gün her şey geride kaldığında bu günleri sadece geride bırakılmış zor bir dönem olarak hatırlayacağız. O zamana kadar ben buradayım. Seni düşünüyorum, bekliyorum ve iyi olmanı diliyorum. Üzerini ört, yarın yine senin radyo başında olacağım. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Seni çok seviyorum, kurban olduğum kocaman öpüyorum. Rabbime emanet ediyorum ki boşum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a. En büyük aşkım sensin şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Emrah Yalçın'dan da yine güzel bir mesaj geldi. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk atan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.

0: seviyorum seni, haberin olsun.
1: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.